0: Tanrı öncelikle sizleri sevdiğim için sizleri.
1: I will try to hold traffic. I don't have a tow truck on vehicle.
2: 1371, KF7.
1: 1331.
2: 1971, East Loyola Drive. 1371.
1: Pardon me, sir.